Türküler sevdamız, türküler hasretimiz, türküler umudumuz. Türküler her pazar saat 12 ile 14 arası Can Radyo'da. Can Radyo, türkülerin doğru ve tek adresi.

yürüyordum ve hep yürüdüm. Tomurcuk açan sokaklarda içimdeki aşkı arıyordum. Yürek yangın, her yanım ateş, yangınlar içinde yürüyordum. Titrek lambaların ışıltısı korkutmuyordu ve hiç aldırmadım sokağa düşen gölgeleri. Dersim gibi içli, dalgın ve asi arsızlığımla yürüyordum. Karanlığın gülümseyen köşesinde gelecek zaferin ışıltısı vardı gözlerinde. İnanç, ısrar, güven parıltısı. Dağ dağ, kent kent, sokak sokak, durmadan, bıkmadan. Hep aradım Dersimli kızın sıcak ve uzak gözlerini. O uzanırdı. O uzadıkça ben yürürdüm. Memleketimin öteki yakasına. Ağrısını çektiğim Dersim'e. Saçlarından menekşe, nergis, kekik kokusu eserdi. Bahar gecesinde düşen çiğ damlasıyla ıslatırdı yüzümü. İncitmeden, ürkütmeden dokunurdu. Aha, tam buraya, yüreğimin sol yanına. Saçlarından mor dağların rengi düşerdi yüzüme. Sevda sevecenliğinin yumuşaklığında sığınağım olurdu Dersimli kız. Sıcaklığında ta uzakları görürdüm. Karşısında oturur bakardım. En güzel yeri memelerinden emer, iki munzur dağı yapardım. Onlardan şarap içer ovalara akardım. Munzur gibi süt beyaz düşlerimle akardım. Durmadan çılgın ve delirircesine tutuşmuş fırtınalı kavganın serüveniyle akardım. Ama ne bir ah ne bir aman yazılı değildi Dersimli kızın sıcak ve uzak gözlerinde.

Muhterem vatandaşlar, beni birçoklarınız gazetelerde, radyolarda, mecmualarda ismimi işitip okuyorsunuz. Fakat benim doğumumu, memleketimi bilmiyorsunuz. Ben lütfen sizlere kendi ağzımdan anlatacağım. Ben Şargışlı'nın Sivri Alan Köyü'nde 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişim de herkes gibi değil. Annem rahmetli koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda 2 çiçekten 2 gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 yaşımda Bursa'da başladım. İşte devam edip gidiyoruz. Yani bunu söylememdeki maksat, milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzımdan duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

Ayakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti.

Bemal güneyde bir kasabalı. Bostan bahçesi olmayı bekleyen mayınlı tarlaların kıyısından. Daha 20'li yaşlarda. 4 çocuklu bir ailenin tek kızı. Güzel mi güzel? Aynı mahalleden benleri sevdi. Mahlum hikaye, vermediler. Bir gece yarısı kaçıp evlendiler. Ne olacak? İstanbul onların da sevdalarını saklardı. Küçükçekmece, Sultan Murat Mahallesi. Üstelik sokaklarının da adı mis. Mis gibi bir aşkın kazanı kaynıyordu. Hayat güzeldi. Alın teriyle ördüler düşlerini. Ve büyükler toplandı. Karanlık yeni bastırmıştı. Önce tabakalarını çıkarıp sigaralarını sardılar. Göz göze gelmeye çalışmadan dumanladılar. Ağır, oturaklı, aslında korkak sözcüklerle çektiler ipini Bemal'in. Törelerini parlattılar. Görev evin küçük oğluna verildi. Düşündü genç adam. Uzun uzun düşündü. Gözlerini çivileyip gökyüzüne, kendisiyle konuştu, aklıyla konuştu. İçinde bir sürüngen yol alıyordu. Kabuslar bastı bütün uykularını. Tetikçi olmak ağır geldi. Aylardan aralıktı, soğuktu. Öldürmeyi reddeden bir ömrün vedasıydı. Kardeşine kıyamadı, kendisine kıydı. Tüfeğin sesi kasabanın sokaklarına saldı hıncını. Barut dağıldı, ses söndü. Yerde kanının gölünde bir delikanlı öldü.

töre kırmıştı kalemini bir kere. Af yok, bağışlamak, bir ölümü düşünüp uslanmak. Ve daha delikanlı verilmeden toprağa, yeni bir tetikçiye ihale edildi ölüm emri. Yola çıkarıldı Azrail. Mis sokaktaki kapı çalındığında Şubat'tı. Tanrı misafirine korkuyla açıldı. Tetikçinin yüzündeki yalancı gülüşler azıcık soluklandırdı korkuyu. Yenildi, içildi, memleketten konuşuldu. Sigara dumanları alıp başına gitti. İçi nasıl dalıktı Bemal'in? Sesi göğsünden sökülüp geceyi dağladı. Şimdi bu soğukta, toprakta yatan yiğit kardeşine ağladı. Tetikçinin içinde tereddütler, insan yanına sevginin sinmesinden korktu. Vicdanı karanlık görevlerinin ayaklarına dolanmadan ateşledi silahını, şarjörünü boşalttı, sonuna kadar sıktı. Bağıran barut sessizliğine dönerken yerde iki inildi kaldı. Bender son bir gayretle parmak uçlarına ulaştı Bemal'in. Bemal karnındaki 6 aylık bebesini düşündü. Bağırmadan ahını.